ülkeyi gözlerimi daltıyorum. Kahırlı coğrafyada tüm yönlerim. İşgal dağlara, kentlere baktıkça kan sıçrar beynime. Zincirlendi kavgalarım. Vermezsem hakkımı bu savaşın, çocuklar ağlar, dizini döver analar. Gökyüzünde renklenmezse sevdalarım, hüküm sahibi öfkelenir. Sırtımdaki bu ağrıdır hançerlerimi bileten, bu ağrıdır ekmeğimizi, suyumuzu bitiren, öfkemizi büyüten. Ve sonsuz bir kıyamla ayağa kalkacak, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar.

toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin. Üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlar? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah. Gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak. Hep onun hayaliyle donmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat,

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başkomutan Ali Fahri Zeydi, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik hiçbir ihlal veya tehdide izin verilmeyeceğini vurguladı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı yardımcıları ile bir araya gelerek tehditlere karşı hazırlık seviyesinin artırılmasını görüştü. Süleymaniye'nin Taslıca bölgesinde KYB'ye bağlı 70. Peşmerge Gücü Karargahı çevresi 2 insansız hava aracıyla hedef alındı. Güvenlik medya ağı Aynel Esed üssüne Amerikan uçaklarının iniş yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kerkük'ün doğusunda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika ordusu Erbil Havalimanı yakınındaki askeri komplekste bulunan kalan birliklerini çekmeye başladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın su yollarının açılması karşılığında Washington'la hızlı bir anlaşma yapma girişimi üzerine İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu askıya aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak ülkesinin her türlü saldırıya kararlılıkla karşılık vereceğini söyledi. Suriye yönetimi Deir ez-Zor'da DAEŞ'e ait bir ağı çökerttiğini ve örgüt sorumlusunu gözaltına aldığını açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Yemen hükümet güçleri Hadramut ilinin El Abr ilçesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda bir askeri komutanla beraberindeki bazı kişilerin öldürüldüğünü duyurdu. Fransa Başbakanı Sébastien Lacroix, haftalardır ülkeyi etkisi altına alan geniş çaplı orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Moskova'da bir kafede meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı son 12 saat içinde 152 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يشدد على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يبحث مع معاوني رئيس أركان الجيش رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات. تعرض محيط مقرتابع لقوات 70 البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني في منطقة طاسلوجة بمحافظة السليمانية لهجوم بطائرتين مسيرتين. خلية الإعلام الأمني تنفي هبوط طائرة أمريكية في قاعدة عين الأسد. هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر تضرب شرق محافظة كركوك. الجيش الأمريكي يبدأ سحب قواته المتبقية من المجمع العسكري القريب من مطار أربيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر تعليق عمليات عسكرية واسعة وغير مسبوقة ضد إيران مقابل مبادرة طهران إلى إبرام صفقة سريعة مع واشنطن لفتح الممرات المائية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يجري اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني عصام منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ويؤكد أن بلاده سترد بحزم على أي اعتداء. السلطات السورية تعلن تفكيك خلية لداعش الإرهابي واعتقال زعيمها في دير الزور. استشهاد 8 أشخاص بضربات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. القوات الحكومية اليمنية تعلن اغتيال قائد عسكري وعدد من مرافقيه بهجوم شنه مسلحون في مديرية العبر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يعلن عن السيطرة على حرائق الغابات الواسعة النطاق التي اجتاحت البلاد منذ أسابيع. 3 قتلى و21 جريحا في انفجار عبوة ناسفة بمقهى في موسكو. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 152 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة توين فولز بولاية أوهايا الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
0: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

olsan yanmayacağım. Bin yemine sende kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım.

atacağım tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim, ecel ol sana baş eğmeyeceğim ve senden başka da sevmeyeceğim.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Efendim Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erger sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Alif Ali Helseydi, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdide izin verilmeyeceğini vurguladı. Zeydi, güvenlik güçlerine egemenliğin ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması yönündeki sorumluluklarını yerine getirmeleri talimatını verdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasmela Budi, NATO'nun Irak Misyonu Komutanı Kor General Armada ile Bağdat'ta NATO Misyonu Ofisi açılması konusunda anlaşmaya vardı. Güvenlik medya, Anbar'daki Ayn el-Esed üssüne Amerika uçaklarının indiği yönündeki iddialar yalanlandı. Güvenlik medya, Arbain ziyareti için Irak'a gelen yabancı ziyaretçilerin sayısının 4,4 milyonu aştığını açıkladı. Güvenlik medya, Bağdat'taki Taci askeri üssünde mühimmat depolarında aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını duyurdu. Bir güvenlik kaynağı, Doğuk'taki ticari bir depoda aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangının yaklaşık 2 milyon dolar maddi zarara yol açtığını bildirdi. Uyuşturucu ile Mücadele Genel Müdürlüğü balonlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılan yüzlerce uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin engellendiğini açıkladı. Ulusal Yatırım Komisyonu Başkanı görevine başlayan Adil El Yasri, yatırım dosyasının yönetiminde önemli bir dönüşüm yaşanacağını açıkladı. New York Times gazetesi, İran devrim muhafızlarının Iraklı silahlı gruplar, Lübnan, Hizbullah ve Husilerin liderleriyle bölgede daha geniş çaplı bir çatışma çıkması halinde operasyonların genişletilmesini görüştüğünü yazdı. Amerika Başkanı Donald Trump, Tahran'ın deniz ulaşım koridorlarının açılması için Washington'la hızlı bir anlaşma yapma girişimi karşılığında İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu askıya aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Başkanı Trump'la telefon görüşmesinde bölgede diplomatik çözümlere zemin hazırlamak amacıyla gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Katar, Amerika ile İran'ın iki ülke arasında ateşkese zemin hazırlayan mutabakat muhtırasında varılan anlaşmalara bağlı kalmasının önemini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak ülkesinin her türlü saldırıya kararlılıkla karşılık vereceğini söyledi. Suriye yönetimi Deir ez-Zor'da DAEŞ terör örgütüne ait bir hücrenin çökertildiğini duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 73.356'ya yükseldiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın ondan fazla bölgesiyle Kırım'ı hedef alan geniş çaplı saldırı sırasında 635 insan savaş aracının düşürüldüğünü açıkladı. Irak, 2026 yılının ilk yarısında 357 milyon doları aşan ithalatla Türkiye'den en fazla narenciye ithal eden ülke oldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يشدد على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. الزيدي يوجه الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يتفق مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق رامون أرمادا على فتح مكتب بعثة الناتو في بغداد. خلية الإعلام الأمني تنفي الأنباء المتداولة بشأن هبوط طائرات أمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار. خلية الإعلام الأمني تعلن أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى العراق عبر مختلف المنافذ الحدودية والمطارات لأداء الزيارة الأربعينية تجاوز 4.4 مليون زائر. خلية الإعلام الأمني تعلن اندلاع حريق إثر انفجار وقع في مستودعات العتاد في معسكر التاجي شمال بغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مصدر أمني يعلن اندلاع حريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مستودع تجاري بمحافظة دهوك يتسبب بخسائر مالية بنحو مليوني دولار. المديرية العامة لشؤون المخدرات تعلن اعتماد تقنيات حديثة أحبطت المئات من عمليات تهريب المخدرات عبر المناطق. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري يباشر مهامه رسميا ويعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في آلية التعامل مع ملف الاستثمار في العراق. صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن الحرس الثوري الإيراني بحث مع قيادات من فصائل عراقية مسلحة وحزب الله اللبناني والحوثيين آليات توسيع نطاق العمليات حال اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر تعليق عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة ضد إيران مقابل مبادرة طهران إلى إبرام صفقة سريعة مع واشنطن لفتح الممرات المائية. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة اللجوء إلى التهدئة في المنطقة تمهيدا للتوصل إلى حلول دبلوماسية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.